Siz patoğusunu sanmayın, bu kesin uğramın da bu uğraza çıkayarış diye mağlamına bulunmuş var ve. İkler o zaman çıksın, kovalamışsın, kıvanan kan yok, o ne doğru, kovalamışsın.